0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa
4: Amini.
5: Mahsa Amini.
6: Özgürlük için.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Mahsa Amini.
10: Kız kardeşlerimiz için.
11: İnadına isyan.
12: İnadına isyan.
13: İnadına özgürlük.
14: İnadına isyan.
15: İnadına özgürlük.
16: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
17: Women.
18: Life.
19: Freedom.
20: Mujeres. Vida. Libertad.
21: Jin. Ziyan.
22: En azadi. Azadi. Azadi.
23: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
24: Bu özgürlük direnişinde.
25: Birlikteyiz.
26: Yanınızdayız.
27: Ve güçlüyüz.
28: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
29: Özgürlüğü için mücadele eden
30: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
31: My sisters in Iran.
32: Tüm kalbimle yanınızdayım.
33: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
34: Kalbim sizinle.
35: Kendi yaşam hakları.
36: Özgürlükleri için direnen
37: tüm kadınların
38: sonuna kadar yanlarındayız.
39: We as the Turkish female filmmakers.
40: We stand in solidarity with our sisters
41: and LGBTI people of Iran.
42: In solidarietà con le donne iraniane.
43: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
44: الكل المرأتي الحق في الحرية والاختيار.
45: Şimdi onların sesi olma zamanı.
46: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
47: Femen Iran, we are with you.
48: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
49: You'll never walk alone.
50: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
51: Mahsa Amini.
52: Mahsa Amini.
53: Mahsa Amini.
54: Mahsa Amini.

0: Ben Mahsa Amini.
1: Mahsa Amini.
2: My name is Mahsa Amini.
3: I'm Mahsa
4: Amini.
5: Mahsa Amini.
6: Özgürlük için.
7: Mahsa Amini.
8: Mahsa Amini.
9: Mahsa Amini.
10: Kız kardeşlerimiz için.
11: İnadına isyan.
12: İnadına isyan.
13: İnadına özgürlük.
14: İnadına isyan.
15: İnadına özgürlük.
16: Mahsa Amini ve diğer öldürülen İranlı kadınların anısına saygıyla.
17: Women.
18: Life.
19: Freedom.
20: Mujeres. Vida. Libertad.
21: Jin.
22: Jiyan.
23: En azadi.
24: Azadi. Azadi.
25: İranlı kız kardeşlerimin acısını kalbimde hissediyorum.
26: Bu özgürlük direnişinde.
27: Birlikteyiz.
28: Yanınızdayız.
29: Ve güçlüyüz.
30: Euer Leid, Schmerz und Kummer ist auch unser.
31: Özgürlüğü için mücadele eden
32: tüm İranlı kız kardeşlerimi.
33: My sisters in Iran.
34: Tüm kalbimle yanınızdayım.
35: Dostlukla, dayanışmayla selamlıyorum.
36: Kalbim sizinle.
37: Kendi yaşam hakları.
38: Özgürlükleri için direnen
39: tüm kadınların
40: sonuna kadar yanlarındayız.
41: We as the Turkish female filmmakers.
42: We stand in solidarity with our sisters
43: and LGBTI people of Iran.
44: Sto in solidarietà con le donne iraniane.
45: Je soutiens la révolution des femmes en Iran.
46: El kullu al-mar'ati al-huq fi al-hurriyye wal-ikhtiyar.
47: Şimdi onların sesi olma zamanı.
48: İranlı kız kardeşlerimizin yanındayız.
49: Ben en İran. We are with you.
50: Asla yalnız yürümeyeceksiniz.
51: You'll never walk alone.
52: Herkes duyana kadar söylüyoruz.
53: Mahsa Amini.
54: Mahsa Amini.
55: Mahsa Amini.
56: Mahsa Amini.
57: When will the world be rid of all this bigotry and hate? Judge a man by the content of his character.